0: Yapacağım sen sağlığı aktif sonra bir.
1: Ben de zaten istersen gelmezsin.
2: Yapacağım sen sağlığı ve sonra bir tavşan kapatayım.

0: Hatta sen de çok şuan bu bu diye daha önce yüzü de yoksa yine de yapar yani. Ama bu ikide de yapar.
1: Sen gerçekten duyuyorsun.

0: Aleyküm.
1: Kanka düz hareket bu arada ben tam yeri bulmam falan ne tarz ya kanka bu?
0: Güzel geldin.
1: Zor kanka düz hareket.

0: Sağ ol, hazır sağ ol.
1: Sağ
0: ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır sağ ol. Sağ ol, hazır